0: Eh, bu ne böyle? Mi giyek ki duruşun ne ağır geta?
1: Dorutan yoruyu korumati fena.
2: E nak fan produşum ge hudda libi dağını ta.
1: Diye kya açı neyenge? Dorutan yoruyu hulva fa vanna beynu mihaku vanna.
3: Sadduğum ga evves mihak aneke ge hudde nuho da.
1: Ey, anhenun take fada pirihenun take. Ahar menge vashayam va ratta uga. Anhenna hidmeko deni pirihenun.